Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jumgo Şenjan'dı görsötöbüz.

Şinjang Radio Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Şarşembe, cuma, cekşembe günleri uçuğunu atkarat.
1: Geçiyor 7. aydan 11. günü. 2026 kurgak kazan kuğurmaları aşpozçuluğunda canlılık çaratı boyunca memleketlik atamandıktı talaşu yarışının ürümçü ayıldaması. Ürümçü şimdi ufan teknika cumuşlar şu yanında başlandı. Bütçincan'ın 134 aşpoz şiveri bir sahnada önür gürsöttü.
0: Emin Bütçincan'da 16 şartın abarayınan malumat berebiz. Ürümçüde gün açık bulut, abanın temperaturası 23'ten 36 Celsius gradusqa çeyin ısık bulup. Batış düştükten 3 bal jel jürat. Altay'da gün ala bulutlanıp artınan bir külöt, abanın temperaturası 17'den 30 Celsius gradusqa çeyin ısık bulup. Tündükten 3-4 bal şamal çıkart artınan 3 balga özgürat. Çöçökte gün ala bulutlanıp ardından bir külöt, abanın temperaturası 18'den 35 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, çıgış tündükten 3 bal jel jürat. Kuljada gün ala bulutlanat, abanın temperaturası 20'den 35 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, çıgıştan 3 bal jel jürat. Bortalada gün ala bulutlanıp ardından bir külöt, abanın temperaturası 21'den 35 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, batış tündükten 3 bal jel jürat. Karamay'da gün ala bulutlanıp ardından bir külöt, abanın temperaturası 26'dan 38 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, batış tündükten 3 bal jel jürat. Koytunda gün ala bulutlanıp ardından bir külöt, abanın temperaturası 23'ten 37 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, düştükten 3 bal jel jürat. Şıxansa'da gün bürkök bolot, abanın temperaturası 20'dan 38 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, düştükten 3 bal jel jürat. Sancı'da gün ala bulutlanıp ardından bir külöt, abanın temperaturası 21'den 37 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, düştükten 3 bal jel jürat. Qomulda gün ala bulutlanıp ardından bir külöt, abanın temperaturası 21'den 37 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, çıgış tündükten 3 bal jel jürat. Turpanda gün ala bulutlanıp ardından bir külöt, abanın temperaturası 31'den 43 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, çıgış tündükten 3-4 balı şamal çıkat. Korlada gün ala bulutlanıp ardından bir külöt, abanın temperaturası 21'den 36 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, çıgış tündükten 3 bal jel jürat. Aksu'da gün bürkök bolot, abanın temperaturası 20'den 35 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, çıgış tündükten 3 bal jel jürat. Artışta gün ala bulutlanıp ardından az mölçörde jaan jaayt, abanın temperaturası 21'den 30 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, batış tündükten 3 bal jel jürat. Kaşkarda az mölçörde jaan jaayt, abanın temperaturası 21'den 28 Celsius gradusqa çeyin jılu bolup, batış tündükten 3 bal jel jürat. Xotende az mölçörde jaan jaayt, abanın temperaturası 22'den 29 Celsius gradusqa çeyin jılu bolup, batıştan 3-4 balı şamal çıkat, artından 3 balga özgürat. Jogorda barayna malumat uktuñstar. Bugünkü jañgılıktar berüübüz öz ayaldamasına jetti. Ukkanıñstarga rahmat. Bul jolku berüübüzdöki makalalardı которгондор Мамбет Турдаапыш, Өмүрбек Токтобек, Абдымежит Муса. Дикторлору Абдынур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Мамбет Турдаапыш. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Мамитимин Турдалы. Дагда көп мазмундарды окуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушо тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahna sattığı berüsünü gönül buruğunuzdar.
1: Nazarınızda Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Aklı direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küçü orgup turgan jumgo Şinjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayhuca olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, ipkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası jaŋlıktar duguudakı köpürüŋüz bolot. Hanzuça, Uygurça, Kazakça, Mongolça, Kırgızça radyolarının jaŋlıktarını ugup köre alasız. Saat 9'dan 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası sapar tartuŋuzdakı jardamçıŋız bolot. Jol abalına maalımat berip, maalımattardan baarlanasız. Saat 11'de Solution 6.0 koşulgan nuskası jaŋlık jaratuu keŋeşçiŋiz bolot. Ay çıkarma jazuu jardamçısı bolup sizdin jaŋlık jaratuu oyuŋuzdu zamatta kökölötöt. Jıynalgan numurdu tamak kartasını almaştıru

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügü mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solutioning Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Karabastan Çerçin Odanı, Darya'nın çıkışındaki ekologiyalık kundaşını cöngü salı pönktüne gelip tamçılatıp suğaru tasmasın sıdırata tekşer premontop. Kurgap, kurap zakımdalgan göçötlerdü toluktap digip, çöl jeğindeki 134 min moğu jaşıldıktı göğün koyup korgoyd. Batıgül Yasin mınday dedi. Komünistik partiya müçesi katarı sözsüz türde cöngü salı en kıyım bulgun kum dövülörü. En çarçap çalga turgan cumuşlarda aldı da çamdap çürüyüm gerek. Partiya mücülörünün ıyık milletin esti bekem saktap sızıl türde kum birinci çevinde kalıp daraktı göbürü öktü ki boşol jergedeki kumdu bekti. Bir partiya mücüsü, bir tuğu, bir partiya tuğusu tümü mün kalıptı jetekteydi. Taklamakan çölünün ciyeginde sok kuru gürüşündü kalan partiya mücülörü işeni Murat'ın bekem dönü konkret hareketinde cüzöleştürüp, Arlut kalkın başlap çöl ciyegine göçü dolturuzup 30 milyon mu jerge tokoy jetiştirgen. Bol uçu gıyırsız getkenin sarı tüstü kumdu bekiti bile kalbay, Taklamakan çölünün ciyegindeki odan şaharlarda Karlut kalkının jaşo meykindigin genirtip, meykindigin önüktürdü. Bugünkü günde Payzavat odanı mamleketimizdeki en çoğun şimeyi, östürü jana öndürüp satu bazasına aylanıp, büyüt kesip çelesinin jıldık düşümlerkı 10 milyar tiyondan aşkan. Payzavat odanı yeğimelli şaharçası, Laylık kıştağının bağbanı İlyar Nizamet mınday dedi. Kıştağ partiyi yaçıkası bizde teknika teyli ösümenin septep mümü sapatı bargan sayın jakşılandı. Baltır biz altı moğu cerden 180 min yuandık şimmeyi sattık. Bir yaçıka bir güreş korgunu. Aylık kıştağları güldöndürü yolunda Payzabat odanı yeğmeli şağırcası. Laylık kıştağı partiyi yaçıkası tekşer bizildi aval bilu arkulu. Kesip bahçesi koşulgan gömektüştü kooperatif, koşulgan dayıkan tütün, beri tolkulaştırıp önügü ülgüsünü alıp çıkıp, arı ölçümün bir dike geltirip, elimi yegip başkarıp bütküştaktaki 480 tütün bağvanda turuktu türdü, gireşesini artırıp ayı unasına çıkargan. Laylık kıştaki partiyi yaçıkasının şu cisi Abdüşkür Mehmet bunday dedi. Partiye mücülörün ne gizilganı şimmeyi başkaru teknika teyli atretin kurup, birgelike başkarunu işe kaşırdık. Baltır kıştaki uzun kişi başı, ortuçun akay girişesi 20.884 yuan boldu. Bunda şimmeyden girgen girişi 63 payızın tüzdü. Partiyanın güçlü yetekçiliğinde Şincan Gembe Halık'tan Arıltı Çavulu yetişkinliklerin bekem deyip gengirtüğünü, hayıl kıştaklarda güldöndürümenin bereketli ulaştaştırı, 5 yıllık ötkül, mezgildik milletin cengiştüğü bitirip, cerlerdeki negizgi katmar partiya uyumu, hayıl kıştaklarda cöngü salu, hayıl çarbamenin sayakatlı cuğurluşturu, kişiler konuş çöresinin östürünü sızıl teren emgektenip, Kalık'tan girişesini arttırı yolu ansayın gengirdi. 2025 yılı Büyük Şincan turgundarının kişi başında orta çocuğa şılığı bulu turgan girişesi 32.881 yuan bulup, iş yüzünde 6.4 payız artkan. Manda ayıl kıştak turgundarının kişi başında orta çocuğa şılığı bulu turgan girişesi 20.793 yuan bulup, iş yüzünde 7.1 payız artıp, kembe kalıktan arılgan odandardakı ayıl kıştak turgundarının kişi başında orta çocuğa şılığı bulu turgan girişesi sızılgıyla tez artuğunu saktagan. Başucu Xi Jinping'den partiya kuruluşu jetekçiliğin terengdetip, önügü hareket energiyasını kozgotup, el turmuşu baktın arttırıday çınıklastu tavıştuğusun este bekem saktap, Şincan'daki ardaracılı partiya uyumları sızıl türde sayasi artıkçılık, uyum artıkçılığın kesiptin tibi özgörtüp darajasını aşurudaki güçtü hareket energiyasını aylandırdı. Kuchar Ekonomika Teknikalı Kaç Önüktür Rayonunda Şincan Yuan Fung Tokumacılık Çektu Şeriktiki Parti Yaçikası, Partiye Kuruluşu Koşulgan Kesip Çelesi, Cuğuruluşu Önügülüksün Alıp Çıkıp, Partiye Uyumu Bazasının Öndürüş Pirinç Çevine Oğuşturup, Hargaysı Çepti Daimde Ulaştırıp Partiye Çakan Grupasın Grup, Ölçem Düşkün, Özgüçülüşkün Partiye Kuruluşu İşçi Ağırlar Arkulu, Öndürüş Kepteşin Çeçip, Karkınlardan Önügü Gömeskü Grubatın Koyu Bergen. Şeriktik işkanı müdürü Bayley mınday dedi. Partiye mücülörü ülgülü kızmat doğurdu. Partiye mücülörü cevap durayında jaratıp, G-Virüs'ün cevap iretti. Birleşme öndürüşü, içki ciptin üzülgün bölügün tizgindü. Göp dalalı aralaşma tokumacılık teknolojisi siyahtu teknika kıyım meselesini güç sala çeçip, karhanaların önügü içki hareket energiyasını candandırabız. Partiya mücüleri hep gündüğüleri ülgülerinin jetektöğüsünde karakana cumuşlar kızmat oğruna tamır tartıp, önerin örüştötüp teknik asılatına katışı uçları, oşundöle kesipten darajasını üstürüdü, narıpka iyi bolu uçulardan boldu. Şeriktik cumuşusu Zoregül Tursun mundaydı dedi. Partiya mücüleri ustazlar cumuş şeberlikin kolma kolu yürüttü. Men dağı teknikanı göğün koyup yüründüm. Men hazır partiyaya giriyor ötünü çün verdim.
15-nji 5-ýyllyk jospory programmasynda mynawlar ortaga goýuldy. Partiýanyň jalpy etke jetekçiliginde bekem turuw jana güýçetüw, jüngüwçi zamandaşlaryny jylyşdatuwynyň tüpkü gepeleti. Jaňy sapar garyşda ştab Şinjaň.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş, rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, terin tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga singip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandık engirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, göptügün mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Havanın temperaturası C20'den 35 Celsius'a kadar sayılan sıdırım gelişir. Bu ortala da lautan giyin bir küre havanın temperaturası C21'den 35 Celsius'a kadar sayılan sıdırım gelişir. Karamay da lautan giyin bir küre havanın temperaturası C26'dan 38 Celsius'a kadar sayılan sıdırım gelişir. Kuytun da lautan giyin bir küre havanın temperaturası C23'den 37 Celsius'a kadar sayılan sıdırım gelişir. Şıhanza'da gün açık bulut havanın temperaturası 18'den 37 Celsius'a kadar sayılan sıdırım gelişir. Sancılar olutan giyin bir küre havanın temperaturası 21'den 37 Celsius'a kadar sayılan sıdırım gelişir. Qomulda gün bir küre giyin ala olutan havanın temperaturası 21'den 37 Celsius'a kadar sayılan sıdırım gelişir. Turpan'da ala olutan giyin bir küre havanın temperaturası 31'den 43 Celsius'a kadar sayılan sıdırım gelişir. Korla'da ala olutan giyin bir küre havanın temperaturası 21'den 36 Celsius'a kadar sayılan sıdırım gelişir. Aksu'da bir küre havanın temperaturası 20'den 35 Celsius'a kadar sayılan sıdırım gelişir. Artışta ala olutan giyin azıraq çağınca ait havanın temperaturası 21'den 30 Celsius'a kadar sayılan sıdırım gelişir. Qashqar'da azıraq çağınca ait havanın temperaturası 21'den 28 Celsius'a kadar sayılan sıdırım gelişir. Xotende azıraq çağınca ait havanın temperaturası 22'den 29 Celsius'a kadar sayılan sıdırım gelişir. Joğorda awa rayının aldın malumat uktuñstarı. Bugünkü Şinjan jaңырыктары берүү сөз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжан жаңырыктары берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Өмүрбек, Токтобек, Бегмат Ахмат. Дикторлору Акыл Аймкаш, Мамет Түрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Абдымежит Муса. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жооп редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, салуушу тең абонтер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арул Телинин ырларынан угасыздар.

Bunları cir cemişti düz bayında Satu Atay'ın maydanını açıp, Şincan sırtına tordu Satu yolunu açıp, oğudan çölk ömde göz göçü cir cemiş çalpılık markesin güç sala kurup, kuşkerci tankıgan cir cemişlerdi düştük Şincan'dan çıkarıp, büt mamlekitke bet aldırıp, öz göçü tattu kesipler arkulu oğudan çölk ömde göğü aylık ıştaklarda jalp etkeyi güldöndürüge türtkü boldu.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, atto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Aklı direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup durgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Aklı direktu malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürüğünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri üzdü oğuğa çakırabız.